Bakar bunle, nancara çıktı, nankoro söyledi, yuvaran yorumun çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı, çıktı